0: abinse bunları oradan su doldursan. Sen
1: bir şey yapalım. Abi kolaçtaki kahveti koyma da abinle de.
0: Berkan gel gel.
2: Anam o. Bak gidelim şimdi bak ha.
0: Burayı da doldur. Şu çarpana güzel getir.
2: Kesinlikle sol su.
0: Çarpana he. Çeşmenin suyu.
3: Neyse atarım ama. Ne?
2: Tamam abi.
0: Güzel iyi. Bu taraf sürme o. Ben bu taraf kahve ya. Ya kurban değilim. Besiye den tetap.